Çubuklar itilemesi, sel itilemesi de sosu. Çubuklar sizin mutlu işinler diye bir karabangu da aşınız. Meşhur Moritanya. Bir gün ağın başlı gezi. Radyatör vahdi.